0: Yine el uğursuzluk sin.
1: Sallu men aklı kalasıl alem ve mekinatına hazil. Ve selamın mutlun vel akalim ve kesem vel acur.